sağlam. Tayron Kotayp'ı benim. Tamam. O dönem Kotayp'ı. Bu da zaten Stanford'u. Bu da inşallah.